0: Seven kaybı yanında tut.
1: Seven, incident number is 72323. 72323.
0: Thank you.
1: Welcome.